Kandai kırıptığını baylanır. Ey Altınay, Altınay yarmanay, derdi artta kalıganay, bürüksün gödü yolumaday, armanı huvanay, Altınay.